0: çok lüpsemem, lüpsemem, lüpsi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.